0: Sınıfınızdasınız. Ben. Siz yazılırsınız bu kadar. Time for. Lincoln 883, Lincoln 862, both units disregard.
1: Sonar. Sonar.
2: 787, she's giving us consent, and her residence, make sure they're not here.
0: 10-4.